0: 稍等。
1: 毛西发了什么干？希望之星，
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
4: 奥迪曼吗？奥迪曼。
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
4: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪曼，有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен олимпиадаға түрбеген қайтып келгеннен кейін, мысалы бәл болсын, мыш көчілер болсын, мыш кіші балаларының мәл топ тапқанын көріп, шұндай жақсы болған балалар бар екен, лекен әмісі мәл топшылар мәстенге, мәхсус тұрған бір тренерлер жоқ екен деп шұны көріп, мыш балалар мәхсус бір системалық тәрбиелей, чоң-чоң мұсабақтан ойнап.
1: Генда, Гаудаңды генда.
7: Дизлер.
4: 我妈去做嘛，就是。
6: 俺妈叫啥？俺去做。
7: 那当然，妈做的正好。
6: 嗯。啊，妈，我们这个要去的嘛，那嘛的。
1: 哎，我很亲切。
7: 啊，咋做那个的？
4: 哎，来了，好了，来电了。
3: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
6: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
3: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
5: Biz destekte bu, hem de bu çanfan köyden çığımızda hem de pek...Ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede dediğin çağda bu meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunlar yakışı muhabb olan çağdığını tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bir günkü de kalıp gelip geldik hem de.
3: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
6: Bir küçük bir besleyken bu, top tepkiden bu meydan bu yerde, kanda top tepki de bu besleyeldi. Şuna kılayım ama, sen ne düşünüyorsun ha?Özüm hoş olsam lan bol daş kılıp.
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。

0: Yağmur yağıp duran. Ha, keşke donlu meşgul başlayıp toktu. Okuyucu balığının dağını özlemdi bu.
1: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
2: 在教练离开了以后，第二个
3: 该来，不要希望，其实不要希望嘛。
4: 感谢感谢感谢大哥送来的小子。嗯。
1: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben miyim?
5: Özünü özüye yapmamasa hesap da, topçu balla hep dedi bir körüş yap, biz iş bötü yap. Hesap meydanımızdan teşvikatı oldu diyin ha.
4: Kolum ben, yin han gen bu, cu hao shi hao, yi hao, tam şi gang da şüye bir de ye çin ya.
1: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
6: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普湖县。
1: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎呀，
7: 妈妈妈妈
1: 啊！1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
8: Ben kesme tenezgeç olmasamma, ben de kesme ticaret sanspez olsamma, meydan çıkkandaki üzerime tenezgeççe.
9: Ben en yaş kurduğunum, ailemdekiler ve benim dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü benim yan ağam, yük maşinam.
10: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah. Fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işler. Stop oynayıp sonunda bir kusallık tabimizden de.
1: Çuşu, sıcı, nongmi. Tam da şınfın gıbı şantum. Dan yinvey zuçiu, tam zay yige renkou çalgo 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到。

0: 什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
1: 今天
0: 怎么了？今天怎么了？
1: 送那个学校的货了。下次
0: 你呢？
1: 他等我了。
2: 每天的课上是哪？
0: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
1: 今天就特殊情况。
0: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
1: 刚那个学校打电话也。
0: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
3: 1米到1米半。
4: Hem top oynadığımız diğer vaktimizde hem böyle az az işlerimizin taşlap kilemiz kilep hem üyeden bir hoşallık tapkandan sırt. Özara bir kürşe, bir cem buludgan bir işimi. Bu kumanditki ballı olan biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim o kumanditkiler mesela çizilip geçse o neticemiz mi de yakışı bulmaydı de.
5: Şeji年里 琐碎 填满了 日常 但 足球 让他们的生活依然流淌。
6: 来！
7: 对。
5: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
8: 嗯，好吃。
5: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
9: Ne tırtkan da, hangi bir genge bu?
10: 200'den 5'in altına.
9: Etpekler gana. Bulana işte bulana. Ne tırvalıktan da. Top oynayan ne ki atıla?
10: Top oynayış asan ki ben ondan.
9: Hem top oynayıp gidelim.
10: Sonra kaçtan var lan.
5: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
11: Kızıkışım için yani o dükkanım takaşı mecbur oldum. Kendim var, latihonu hem de şunun yanında. Yani bunun bazarı yakışı hazır.
12: Çakım birinciyle.
11: Nasıl olalım, birinciyle çak olmayla. Bizim uzun ne yap arzu oyunu şu an. Balmam meşgı pek yakışı hazır. Teyirliğimiz bu da.
12: Bu da güzelim çak olmuşlar.
13: Sağlıkken.
11: Bana.

0: 乐浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
1: 10月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
0: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热河曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
2: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
1: 新疆水军的运动、西北水军的运动，那么全国总决赛嘛，巴西兰的。每当个刚把他们的拍个几点的时候，说这个印象能写没的。那个，不能我说偶像，比那些吃苦的吃苦多少个，给不上，是吗？
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Emma top oynaganda qaydımız ahlaklıq aşa kana kalımız şiltep orunsuz işni qatti qılmay emma düjan bolsa anda balınınki şu keyfiyat tanışıp etmansaq bulut de menen tunca meydan şikayet deyip tulum efsulandım üzemlinki şu düjanlıq salayitimle düjanlıq vazifemle ada qılanmadım.
1: Ey! Müdafiye peyde sıra koynat durun lan.
4: Cüret.
0: Cüret. 江苏队利用主场优势逼平新疆乐浦湖。
3: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımın tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərinə düşənmək təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan, təsirləşib qatla edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanlan qaldım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: 来擦一下地。
6: Mamusağını bela oynayla. Mamusağını bela oynayla valla. Yardım bu olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent almakımız kes.
5: Yana yana yana. Girip koy.
7: kançık tezkere müsabıkaya ve kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misyak bilinmez.
8: Balda.
7: Ne uyan kuyumuz bir yer değil mi?
8: Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
7: Aşı kişkine severlikten hem de onu ruhuyla hem de başka aşı netice olan o iştiyak kendisi sus çalışır değil mi?
8: Kanda kılımız hem de. Balda o gebi değişmeyle.
7: Uyandık ustacılı koyuz balda. Ustacılı uyancılı ulaştık koyuz balda. Biz niye uyan koyuz biz top oynayın netice bize olmayıydı da.
8: Balda balda o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kudan onu kudan.
9: Elinin kalçma, Rahman canım yok.
10: Bir de yerim daha.
11: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
12: Bu top cümlak neyse, utturuş diken bu durdu. Utsak, uttursak, hem misimiz, kaygıdın mı, kuşallıktın mı, ten bermen bulunuz.
8: Ben, kavram da, yüzümüzdeki takdirde, yüzümüz belgeledik o vaktinde. Pırset ne? Çın tutmasak olmayla. Kallanın işler.
7: Kiler kadın, bağım yok kukmayımız bu ne? Kilerlerimiz ben kukmayım ben. Ters geldi, çın oynar. Lan ben kukmayız. Kısa kukum edip etmeyi vermiş kendim. Çın oynayla bir daha önümüzden oldu bu.
8: Kavarın lan. Çın!
0: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
13: Şincan! Kaşı! Yumbuha!
14: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bomba değil lakin. Ayağım bek belen geldi. Hep teptim. Hem mağıtım bu nevet market kendi.
0: Rahman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
13: 太感动了。一三一三一三。一三跨界万不万。
0: 他们做到了。从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，踏实杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。一座西部小城，就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。来自世界各地的人们相聚在这片多元包容的土地，开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人